Doctor Chili Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Tlimish. Aso Kitlaya. Doctor Chili Mix. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In tlimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan tmetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Toto Chilimex. In your one infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick Aoyak. In Klimis. Aso Pitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlapopoya. In Yowal. Nepant. In Klimis. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehuat Toshti. Nehuat Metzti. Nehuat Yowal Nepanti.

Toto Chilimex. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochinimets. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Don't touch me, mate. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In climist. Aso kitlaya. Touch me, mate. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepantli. In tlimisli. Ni chop. Ni ignotlamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.